0: são transmitidas a partir das seguintes frequências. Na Turquia e na Europa, sintoniza o satélite Turksat A nos 42 graus, através do pacote digital ocidental da TRT, com a frequência de 11.958 MHz, na polarização vertical e com symbol ratio de 27.500. O FEC é 5 ou 6. Na Turquia e na Europa, pode também sintonizar o satélite Hotbird nos 13 graus E, através da TRT Belgacel, com a frequência 12.015 MHz, na polarização horizontal e com symbol ratio de 27.500. O FEC é 3 ou 4. Na Turquia e na Ásia Central, sintoniza o satélite Turksat 4A nos 42 graus E, através do pacote digital oriental da TRT, com a frequência de 11.096 MHz e com symbol ratio de 30.000. O FEC é 5 ou 6. Nos Estados Unidos da América e Canadá, sintoniza o satélite Galaxy 19 nos 263 graus E, através da TRT Turk, com a frequência de 11.960 MHz, na polarização vertical e com symbol ratio de 22.500. O FEC é 3 ou 4. Também poderá ouvir a emissão em onda curta na região da América do Sul, nos 41 metros e na frequência 7.280 kHz, entre as 4 e as 5 horas da Turquia. Agora iremos transmitir as notícias e a programação do dia. Obrigada por nos estar a acompanhar.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: دا ترکیه غ رادیو دا.
17: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
18: Etirçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ayç Radyo Voça Türkiye.
21: Gıvarit Gulas Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
26: Evo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radio Glas Türkiye.
28: Gider Radio Amuriye Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
0: Este é Radio Voz de Türkiye.
31: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
32: Zboru wa glasot na Türkiye.
33: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
34: İt Türkiye hangiye radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 1960 MHz vertikal a las 16:30 horas UTC.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чели се Турски чешен广播 电台.
15: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
16: Да Турција ганг радио да.
17: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
19: Овода Турција уни радио со.
20: Aici, Radio Vocea Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирда Türkiye овозы.
23: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
26: Edo İfonitis Türkiye.
27: Oldi Radio Glas Türkiye.
28: Giderebi Amriyet Türkiye.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquía.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hangia radio ya.
36: Oldu Radio Glas Turkiye.
37: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavatqaningizlar TRT'ning Uyg'urcha anglatishi. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin saat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin saat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizda har kuni Anqara vaqti tushdan keyin saat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin saat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turkcell 3A, Turkcell 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyghur.com yoki www.trtuyghurcha.com va yoki www.trt-net-tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqalı bevasitə anlığılı bolucu. Anlatışlarımızın təkrarını hər günü Ankara vaxtı digən saat 6-dan 7-ə keçə. Urumchi vaqti atigan soat 9:10 gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 41 metr 7240 kilogertsda sun'iy hamra va internet orqali anglagani bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, bizga ajratilgan oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Qani undoq diqqatingizni anglatishlarimizda bo'lsin.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Ses Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.

TRT Uyghurçanın hürmetlik klasmenleri, Yıldızlar'ın Yangırgan Sadala namlıq programımızın bugünkü bölümünde yönelişimizini Türkistan'ın kent ufuklarına karatmakçımız. Koyaş toprakını asta asta pişirip atkan, keçip olsa asmanını insanın içki dünyasına ekken, bu kadimi coğrafyada insan bilen hayat otturistike bağlanış adetki bir mavcutluktan tolumu çoğun bir mənige ege. Şunu programımızın bugünkü merkezge Çingiz Aytomatov oralaştırılıp, onun edebi içki dünyasını, cemiyetki buruluşlarını ve takdir bilen ornatkan nazuk reştisini bir körüp çıkınız. Dervaqa, Aytomatov'nı okuş bolsa bir hikayeni küzütüştün tekim yokur duygu bilen, insanın öz içki dünyası yüzülünüştür. Okşaşmağın duygularının okşaş bir tikiste yanmayan billimangan çunkur bir sepiridir. Kınımdakta dıktınla programımızda bolsun. Çingiz Aytomatov 1928 yılı 13 dekabrda bugünkü Kırgızistan çigrası içinden ornağan şeker yesi dünyaya kelgen. Sovet İttifaqı işgaliyeti mezgilinde Kırgız Abdunum Cumhuriyetinin yesi doğulgan Aytomatov balalık illerini enenevi turmuşunun ve koyuk yezi medeniyetinin içini baştan keçügen. Bu destlepki devir tecrübeleri onun edebiyatı da insan, tabiat ve cemiyet buna sözünün intihayın çunkur analiz kılıçının en asaslık menbelerden bir bulup kalan. O 2008 yılı Germaniya'nın Nuremberg şehrinde hayatını açılgan. Aytomatov'un en çunkur ehmiyetki eserleri arasında Cemile, Yer Ana, Hoşgül Sari, Ak Kime, Kotur Börü'nün çüşleri ve esirge bedel bir gün namlıq romanları aldın qatar turdun. Cemile otluq muhabbetini ve şahsi erkenlikini, Yer Ana uruşun insan hayatındaki veyran qayğıcı təsirini, Hoşgül Sari insan bilen at otturstik sözsüz iliştini, Ah Kime balala dünyasının nazuk tiz sunuduğan şaraitini, Kotur Börü'nün çüşleri tabiat bilen insan otturstik ciddiçilikini, Esirge bedel bir gün bolsa, zamanıvi dünya bilen enenevi kımmet karışla otturistik küçlük tokunuşunu imtihan yukarı bir bayan üslubu bilen namayan kılıp berdi. Bu eserle Aytomatov'un yerçarı karakterlik şöhretki ige edebi kudurtunun namayendileridir. Çingiz Aytomatov'un bayan dünyası da insan bilen onun etrafı otursa da sözlüğe bilen demez.

0: Belki tegemi çunkur bir tuyga arkalık orantılgan ayrım bir işte mevcuttur. Unut kişilerde tabiat fakat bir arka görünüş buluştuğun çıkıp, vakalanın yönelişini belgeleydiğen canlılık bir amıl aylındı. Kainatta insan hem çeklik hem tesir göstüş küçüge ige bir mevcutluk süptüde orun aldı. Öz mevcutluğunu kodaşkı teriş bilen bir vakitte, özü tabi boğan tüzün bilen üzlüksüz bir tamponluk izleşişçide yaşaydı. Vakit bolsa tüz bir sızıkka okşaş algı ilgirlimeydi. Okşaşmağan devirle ve katlamla birbirge arılışıp, bayanın içi de girelişip gidiyordu. Hem de insanın tesevvürünü namelum bırak üzlüksüzlük bir ikiniğe aylandırdı. Aytım Atoğlu'nun tikslerde aldın katat durduğun en küçülük ciddiçiliklerinin biri, özgür vatkan turmuş şekilleri bilen enenevi kımmet karaşlarının robiroğlukudur. Obrazla köpün çiçaklarda bu içki yönülüş arasında enik bir tallaşayıp baranmaydı. Ve vaziyet ulanı içki bir tepek kürgü söyrep kirdi. Yazgıcı insanını kusursuz bir mevcutluk süptü de emez. Belki hem doğru hem hatalık tolgan terepleri bilen analiz kılırdı. Bu pozisyon onun obrazlarını kuruk simvolladın alkıtıp, real hayatka intayın yakın boğan çunkur bir seviyeye yükseldirdi. Çingiz Aytmatov'un Cemile namlık eserde otluk muhabbet en sadda ve en erken haltı bilen namayan buldu. Bırak bu hikaye paketle hissiyatlık bir cempoluşla emez. Şunun bilen bir vakitte şahsının öz yolunu tallaş cesurluğunu ünsüz şekilde bayan kıldığan nadir tikistir. Yer ana romanı bolsa vuruşunun veyran kıyguç tesiri bir ananın çıdamçallığı bilen birlikte münazır kılınıdı. Can meydanının sırtıda kalan, turmuşlarının içine sınıp girgen ve büyük vaka insanın en çunkur karşılık göz tüşküçünü ve ortak vicdanını aşkarı otturgu çıkarıdı. Kutur böğrünün kişileri eserde tabiat, insan, öz haşi bilen bir taraf kıldığan adetki bir meydan emez. Belki öz kanunları boğan müstakil bir mevcutluk süptü de aldığımızı çıkıdı. İnsanın arılışı olsa köpün çiçaklarda bu tamponlukın kattık silkeydiğen bir naçar netice tutturdu. Esir gibi de bir gün olsa efsanevi bayallığa bilen zamanevi dünyanın teknikilik yüzünü yanmayan elip geliş arkalık vakitinin çekçigralını kuvalaştırdı ve insanını en çunkur suallığa bile yağız kaldırdı. Biz nemini kovduduk, nemini yokattık ve neyi karap ilgirlavatımız. Çingiz Aytmatov'un tili saddı körünsü mü bırak intayın küçlük bir içki ritimini boylap mağdı. Göz göz kayılgan heşemetlik bayan üslubudun nir turuş arkalık bir vasıta insanının tesvirleri bilen birikken de tikistlerge çunkur bir mena katlımı bekışlaydı. Her bir cümle okurmenini üzünün içki dünyası karap tartıdığan ciddi bir çakırka aylındı. Onun eserlerde azap okubet pat pat ornası mı, bırak bu ehval karangı bir ümitsizlikke etse aylınıp gitmeydi. Yok tuşla, şunun ölen bir vakitte kayıtın tepekkür kilişinin ve kayıtın esli kilişinin tümcü başının iş noktasıdır. Sükut bolsa, onun bayallarda bir kuruk boşluk emez. Belki insan öz evazı bile yüzleşirgan kımmetlik bir meydan aylındı. Aytım hatta bu alaydılgi bilen pekat bir ediplemez. Belki insanını öz özünü hesap kıtatış çakırdığan bir büyük bayanattır. TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmelleri, Yıldızlı Adın Yanırgan Sadala namlık programımızın bugünkü sahne Muşi'ye dahırlaştı. Ama Türkistan yaylaklarının coşkun çamalı bir yeni ila kulkumuzda pişirilişini izcil davunlaştırmakta. Çünkü bazı avazlar baki, ula pekat anlıpla kanmay, belki insanın neh işçiye yıldız dağıtıp sanıp getirdi. Kiler hep de yeni başka sadala bile uçuraşkıca aman boğaysla, hayır hoş.
1: Yıldızladın yangrağan sada.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl renkler programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyo.
15: İt Türkiye hangia radyo ya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи чешен Гонго Дентай.
8: Инджа Анкара, радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
8: Хосуме Турция и Дайна, радио Гаяна.
14: Eterşiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит Голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Evo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
0: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: toprağına saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriye Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Iran ýakyn günlerde düşmanyň harby bazalaryna raketa we dron hüjümlerini gurady. Siriýada bolsa 2024-nji ýylda Asadyň häkimetden çetleşdirilmeginden soň parlamentiň ilkinji maslahaty geçirildi. Aliyev Türkiye Azerbaycan katnaşıklarına yuhori baha verdi. İdiyleşler inni şuwe beylek

Cakan Aliyev, bu şorulatta hopsuluk taydan hem diysen mühüm. Sebebi Şuşa'da 5 yıl uzul Türkiye Respublikası'nın prezidenti bilen birlikte Şuşa beyannamasına gol koyduk. Bu beyannama öz ara katnaşıklarımızın poğutulanmağına itergi verdi. Biz dine doğan ve dost yurt dal eysem şorulatta yakın hizmettaş birek birege ehli taraflayın kolla vermeğe devam ederiz dedi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz daşar yurt havarları bilen tanışvalınız. Hormatlı dinleyiciler, gelinin ne olsa Müslüm Gürses'in yerine yetirmeğine göğük yüze atlaydı mı ulağa sarayım.

teatrını dünya tanıdan sol deňi taý bolmadyk kitaplarynyň täze neşirlerini taýýarlady. Täze eserler döretmek üçin stolun başyna bir portret hem aýylmady. Metin Ant diňe teatrlan çäklenen şahsiýet bolmady. Ol sahna tunadynyň her bir reňkine galtaşan ähli umumy dehinni. Tanz, sal, opera, balet, edebiýat we hatda illüzia barada ýalan ýyllarça eserlen medeniýet dünýämizde köp ogurly aýna bolup hyzmat etdi. Onuň ýazan her bir kitaby bugün teatr we folklor dünýäsi üçin bahatyna ýetip bolmajak genji hazyna, talipler we okuwçylar üçin ýollaryny ýatlandyrýan aýrylmaz demagadyk gelýärdir. Dionysos we Anadoly owalsyndan Garagoda, ritualan drama, Kerbela, Muharreme taziyeden Türk oba tanslarına çenli her bir eteri bu toprakların köklerini evdeyleştirdi. Ol sahnamadan tarihini hem dögürme dögür yahtlarda kalırdı. Tanzibat ve istibdat dögürüne Türk teatri, meşrutiyet dögürüne Türk teatri, deyip olan Türk teatri, o ve halk teatri deyipleri, Respublika dögürü Türk teatriyali ulu eterleri, bugün hem tapaklarımızda ve akademiki işlerimizde yüz tutgan iň esasy bilim çeşmelerimizdir. Ine bu deňsiz taýsyz çeşmeleriň iň başynda oýun düşünjesiniň şol haýran galdyrýan çynnakaýlygyny ve çuňluğuna ara alyp matlaşan rowaýatlar eseri gelýär. Oýun ve bügü Anadolu'daki täsirini çağa oýunlarynyň halk tanıtlaryna çenli sünnälik bilen işen bu ajaýyp kitap Şuun üniversitelerimizde okudilyan oyun ve medeniyet sabaklarımızın hem in esasy okulyan çeşmesi kalbi yalır. Eger şuun sahnamyzy, köklerimizi ve teatrymyzyň niýeden başlap, nerede evolýusiýa wehim tapandygyny dol düşünip bilýän bolsak, onu Metin Andyň gadaryna ýetip bolmajak zähmetiň netijeleri. Metin Ant däp bolan Türk teatrynyň köklerini Kölege oýunundan gurjagy, Meddahtan oba oýunlaryna çenli asyrlar içindäki döwürlerini dünýäde giň setleme döreden derinewler bilen ýüze çykardy. Tanzimatdan Respublika çenli ulaýan döwür wap teatr taryhymyzy ýalan wagtynda Osmanly şuwlanlaryny, Muharrem gynançlaryny we illüzia sanatyny täsin bir tomaşa garaýşy bilen öwrendi. Ondan hem başqa Türk keşbinin dünya balet ve opera tarihindaki iyidlarına erdi. Bu əpət gözde xaçuğunun ve dörücülünün anırsında iyidinde qalaran əgat ulu mirat gizlenenler. Onun cemi 54 kitabi ve 1500 qoli makalati bardır. Dünyanın çar tarafına akrar edilen bu əpət ulu dəhmet, sansız sacaqsız ulu bayraqlar ve tiralarla tiralandırlı. Ustad alim Türk dil guramatynyň ilmi bayrağına, Türk iş bankynyň ilmi gözleg bayrağına we Seda Çimavi sosial ilimler bayrağa laýyk görüldi. Fergetlere açan goşantlarynyň faýasynda Fransanyň hökümetinden Sunugat we Edebiýat ordeni, Italiýanyň prezidentinden Ritsarlyk ordeni we Türkiýe Ilmler Akademiýasynyň hyzmat bayrağy ýaly köp sanly awrely tiýlige munasyp görüldi. 2008 ýylyň 30-njy sentýabrynda Ussat alim Ankara'da ýürek tutmasy netijesinde duýdansyz aradan çykdy. Dünya inen topraklaryna Stambullaka täze Topkapy gonamçylygyna jaýlandy. Sessizlik bilen aramyzdan aýrylmak bilen birlikde özüniň ideýanynyň perdeleri asla ýapylmajak kitapxana galdyrdy. Gadyrly Teatr müştokları ve bu cadili orda bilim alan geleceğin parlak yaşarı. Eğer Türkiye'de teatr, sunugat ve folklor uğruna akademik yollan gitmek, bu toprakların köklerine ağırlaşmak isteyen olsanız, hedirki vaattan Metin Andy okumağa, onu öğrenmeğe başlamalısınız. Sebebi onun özünden son kaldıran epek kitaphanası, bu orda yürepilecek en bay, en köp tarafların çeşmedir. Yattan çıkarmam. Geljeň ygtybarly sahnalaryny gurnamak, geçmişin gadaryna ýetip bolmajak ýatlamatyna göz ýetirmekden geçýär. Geljekki gepleşikde täze bir ýagtylygyň astyna duşýan çak, hoş, sag boluň.

Hormatly rady dinleyijiler. Şunun bilen TRT Türkmen çäniň şuwunky ýaýlamyny geçirip utaryas. Ýene-de efirde duşuşýança hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای Türkiye.
12: Da Türkiye radio da.
13: Хосуме Türkiye-i zayne radio kayanı.
14: Petersia radio Sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Aiç radio Voce Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sadai Türkiye.
7: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
11: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
16: İt Türkiye Hangya Radyoya.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye sıkma.
1: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
4: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkınınla Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gidere Diyamuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: La Voix des Racines.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گیان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gidere bir amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
6: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa glas otna Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radyodan.
1: Hosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Etevşiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovada Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye овазы.
7: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonitis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
18: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.